0: Wacho Yenim Dye Yabon Yo Genyangu
1: Mela Ebeye Usesi Ebeye Usesi